astrofizik alimleri diyorlar ki, güneşin hayat veren radyasyonları gittikçe azalacak ve yavaş yavaş sönecektir. Astronomi alimlerinin bu fikrine fizik alimleri de termodinamik kanunuyla katılmaktadır. Isı enerjisi iş yapa yapa azalmakta ve tükenmeye doğru gitmektedir. Demek ki ısı bittiği anda enerji de bitiyor. Enerji bittiği için de yıldızlar arasındaki enerji iletimi duruyor. Hayat son buluyor. Ve yıldız fezada iyice büzülüp adeta ipi kopmuş tesbih taneleri gibi dağılıp çarpışıp ölüyor. Bu sebeple her geçen gün daha az ısı ve ışık almaya başlayan gezegenlerin yüzeyleri gitgide buzullarla örtülmeye başlamaktadır. Öylesine ki bu zavallı gezegenler o yıldızın ölümünden çok daha önce donarak ölmektedirler. Ya da tam tersi bir olayla hayatları sona ermektedir. Birdenbire bir süpernova halinde patlayan yıldızdan fışkıran ısı ve ışık enerjisiyle o gezegenlerin yüzleri alev dalgaları ve enerjik bombardımanlarla kavrularak ölmektedirler. Güneş saniyede yaklaşık olarak 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürmektedir. Ve bu arada da bir miktar kütle kaybına uğramaktadır. Güneşimiz de yıldızlar içinde bir yıldız olup bir gün o da ölecektir. Baştan buraya kadar saydığımız hususlara dikkat edecek olursak, kıyamet kopacak mı, kopmayacak mı meselesinden daha çok nasıl kopacak meselesiyle meşgul olunduğunu görürüz. Üstelik kıyametin gerçekleşip bir ahiret aleminin muhakkak geleceği konusunda Rabbimizin gönderdiği kitaplar, peygamberler ve bütün yaratılanlar birleşiyorlar. Elbette hiç yoktan böyle bir kainat sarayını kuran zat, bunu kıyametle yıkıp da ahiret denen çok daha büyük ve muhteşem bir alemi kurabilir ve kuracaktır. Bu kadar kuvvetli bir davayı kainatta hiçbir kuvvet çürütemez, sarsamaz ve yerinden kaldıramaz. Öyleyse bu gecenin sabahı ve bu kışın baharının gelmesi katiyetinde kıyamet kopacak, cennet ve cehennem olacaktır. Hangi sebep olursa olsun, şu veya bu şekilde Rabbimizin emrini aldığı anda her şey bir bir ölecek ve tesbih taneleri gibi dağılacaktır. Ancak şahsi hayatımızın etten, kemikten ibaret kurtlu bir direk olduğunu da unutmamalıyız. Bilakis ölümle her zaman kopması mümkün olan hususi kıyametimizi, yani kendi ölümümüzü düşünüp, önümüzde bulunan ve vakti belli olmayan yolculuğa karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız.

0: Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.
1: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
2: Ebu Zer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana nasihatte bulun dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır buyurmuştur.
0: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.

değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Kur'an tilavetinde 23. cüz yayınlanacaktır. Bu cüzde Sa'd suresinin 24. ayeti secde ayetidir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayın.

farklı eğitim içerikleriyle Teknoklas, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.